yatırgan bonduyor bangaş. Tugurjum kap kırıyır. Tunda garan yasıyır.